0: Fiat. And say, oh, say, yay, yay.
1: So say walk up here, Eko si. What said the kesiye? E the man can afford. E se se wuti mi e onu house. E nyawa sasi. Enti nadai ninsasi.